0: Hadi neler pardon?
1: Aha.
0: Zaten ben o ya. Çabuk sen. Doğal bir. Anan ne diyor bu?
1: Kalbi.